çıkarma sarılma migra. Sinemo dutmana ve darna migra. Alaygo bar çıkarma sarılma migra. Sinemo dutmana ve darna migra. Alaygo bar çıkarma sarılma migra. Sinemo dutmana ve darna migra. Alaygo bar çıkarma sarılma migra. Sinemo